0: Hayat insanı nereden nereye sürüklüyor insan bilmiyor. Pek çoğumuzun bir göç hikayesi var. Umutla başlayan yolculuklar bazen insanı hiç hesap etmediği yollara çıkarıyor. Bizden birinin bugünkü konuğu taksi şoförü Ali Onglu. Onun öyküsü de böyle bir hikaye. 30'lu yaşlarında Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya siyasi sığınmacı olarak gelmiş. Önce bir otelde çalışmış, sonra kendi restoranını açmış, şimdi de taksicilik yapıyor. Ali Onglu'yla Köln sokaklarında direksiyon başında geçen hayatını, Almanya'daki mücadelesini, gurbeti, özlemi ve yeniden başlayabilmenin ağırlığını konuşacağız. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Merhaba Eren Bey, hoş bulduk.
0: Ali Bey, siz Köln'de taksicilik yapıyorsunuz. En son hangi müşteriniz bindi taksiye, nereden nereye götürdünüz?
1: Yani tabii bu her gün değişen bir konudur. Her saat değişebiliyor. En son Ehrenfeld'te bir arkadaşı aldık. Onu da Hapanof'a bırakmıştım. Taksinin aslında başlı başına ilginçtir. İlginç olan yanları gerçekten çok fazladır. Yani biner, arabada iner, kaçar giden olan çok oluyor.
0: Ali Bey, taksicilik konusunu birazdan daha derin konuşacağız. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Biraz gerilere gidelim. 90'lı yılların ortasında Almanya'ya bir siyasi mülteci olarak geldiniz. O günkü genç Ali'nin valizinde getirdiği en büyük umut ve en büyük korku neydi?
1: Nereye gittiğimi bilmiyordum. Nasıl bir hayat seni bekliyor onu bilmiyorsun. Hangi ülkede nasıl yaşayacağını bilmiyorsun. Dili bilmiyorsun. Toplumla nasıl kaynaşırsın onu bilmiyorsun. Yani bir kaosla geliyorsun. Ha, bunun sonucu ne olabilir? Onu gerçekten kestirmek çok zordur.
0: Bir yani, bilinmezliğe geldiniz aslında. O korkudan sizi bilinmezlikti.
1: Aynen öyleydi.
0: Peki Almanya'ya geldiğinizde sizi ilk şaşırtan şey neydi? Yani nasıl bir Almanya ile karşılaştınız?
1: Yani ben bu kadar düzenli, bu kadar mükemmel bir ülke yapısı beklemiyordum.
0: Şimdi öyle mi peki?
1: Yani şimdi eskiye göre öyle değil tabii. Yani eskide Almanya Mark döneminde çok iyiydi. Ki gerçekten çok harika bir sistemi vardı. Ama bu sistemin her gittikçe çöktüğünü görebiliyorsun. Düzenin eski düzen olmadığını görebiliyorsun.
0: Peki o zaman geldiğinizde umduğunuzu bulabildiniz mi?
1: Yani iyiydi, kötü değildi. Gerçekten ben memnundum. Ama ne zaman ki 2000 yılında oraya geçiş yapıldı, düzeni artık sağlayamıyorsun. Eski düzeni bulamıyorsun. Yani her şeyin çok yüksek olduğu ve lonların çok düşük olduğu bir ortam görebiliyorsun. Bu da yani ülkenin eskisi gibi olmadığı kanısına varıyorsun.
0: Şimdi 90'lı yıllarda siyasi iltica edenlerin bir kısmı da aslında daha çok ekonomik sebeplerle Almanya'ya göç etmişti. Sizin için Türkiye'yi terk etme sebebi neydi?
1: Yani bende ikisi de vardı aslında. Ben bir tarafı çok karışık söylemeyeyim diye düşünüyorum. Ama tabii ekonomi de vardı ama öbür türlü de bizim sıkıntılarımız vardı.
0: İki taraflı da aslında buraya gelmeye karar verdiniz. İltica başvurunuz kabul edildikten sonra peki ilk olarak Bonn'da bir otelde resepsiyonda çalıştınız. O dönem belki de Alman toplumuna ilk pencerenizin açıldığı yerdi bu otel resepsiyonu. O resepsiyon masasında otururken dışarıdaki hayatı nasıl görüyordunuz?
1: Ya o zaman zaten yeniydik, çok eski değildik. Otelde genelde Farşülen oteliydi. Yani gelen müşterilerin %99'u Türk'tü.
0: Yani dil konusunda da problem.
1: Dil konusunda o zaman bir sorun yoktu. Benim ufak tefek İngilizcem o zaman biraz vardı. Yani o kadar kötü değildi. Hani sıkıştığın yerde onu kullanabiliyordum. Yani o günleri arıyorum doğrusunu arasanız. 90'lı yılları o günleri arıyorum.
0: Nelerini arıyorsunuz?
1: Ya o zaman biraz daha ortam güzeldi. Biraz daha rahat hareket edebiliyordum.
0: Şimdi ne değişti peki? Yani neyini beğenmiyorsunuz bugünün?
1: Yani şeyler ekonomi olarak iyi bir durum değil şu anda. İnsanlar yani genelinde var. Hani bu bireysel değil. Yani toplumsal olarak genelde insanlarda ekonomi bir sıkıntı var. Sorunlarla başa çıkmak zor oluyor. Yani bu şekil bir hayat.
0: Siz sonrasında da Duisburg'a 1998 yılında gidiyorsunuz. Orada da Bosporus isimli bir Imst restoranını kendi işletmenizi kuruyorsunuz. Nasıl oldu bu girişimcilik hayaliniz var mıydı daha önce?
1: Yok öyle bir girişim olayım yoktu aslında. Yani bir çok ağır bir deneyim de yoktu. Ama orada kötü gitmedi. Yani baba güzel de bir dükkandı. Küçüktü. O dönemlerde genelde Duisburg'daki emniyetten gelen çok fazla insan vardı. Polis teşkilatı çok geliyordu bana. Döneri kendimiz yapıyorduk o zaman.
0: Kontrol için geliyorlardı öyle
1: yok,
0: mi?
1: Yemek için geliyorlardı.
0: Yemek için.
1: Yani
0: bayağı benim, tutulmuştu yani.
1: Bayağı benim müşterim polisti yani. Sonra orayı sattık. İşte geri Bona geldim. Çocuklar rahatsız oluyor.
0: Yani dedi. Geri her şeyin başladığı Bona döndünüz. Bona döndüm. Her şey işlerken aslında tıkırında. Aynen. O Bosporus'u kapattınız.
1: Evet, benim küçük oğlan o zaman çok hastalanıyordu. Dönmek zorunda kaldık daha doğrusu. Bondan da sonra hayatımızı sürdürdük. Sonra Köln'e taşındım. Köln'de işte taksicilik yapıp.
0: Bonda ne iş yaptınız ondan sonra? Bir iş buldunuz mu ya da hayatınızı nasıl idam ettiniz?
1: Yok, o zaman işte ufak tefek yerlerde, imbislerde biraz çalıştım. İş ortamı biraz kısıtlıydı Bond bölgesinde. Sonra Köln'e taşındım. Bir tane firma Deutsche Bahn'ın işini yapıyordu. Onun yanında 1,5 sene kadar çalıştım.
0: Şimdi bugüne gelelim o zaman. Yani bugün de aslında Köln'desiniz ve istemediğim en son yapacağım işi yapıyorsunuz. Nedir
1: yani,
0: o iş?
1: Gerçek öyle taksidi.
0: Neden en son yapacağım iş dediniz?
1: Yani taksi gerçekten yapılacak bir iş değil aslında. Şu anda can çekişen bir sektördür. Çok iyi bir durumda değildir. Yani ben sürekli de yapmıyorum ama gidişatın çok iyi olduğunu görmüyorum.
0: Ne değişti peki? Neden bu işi yapmak bu kadar zorlaştı? Ne oldu? Niye bu işi istemiyorsunuz?
1: Yani bu işi isteyip istememe olayı da değil aslında. Yaş ilerlediği için yani taksi sektörü biraz daha mantıklı geliyor sana. Peki, çaresiz kalıyorsun.
0: Nasıl atıldınız taksiciliğe? Çünkü istemediğiniz bir işi yapmaya karar veriyorsunuz. Niye buna zorunda hissettiniz?
1: Ya aslında zorunda da değil. Yani zorunda demeyeyim ama belli yaştan sonra hiçbir iş yeri sana kula kula işi vermez. Çünkü yaşın ilerlemiş. Genç değilsin artık. O yüzden taksi sektörüne çaresiz kalıp girmek zorunda kalıyorsun. Yoksa taksi işi eski taksi işi değil çünkü. Eski ben hani tanıdığım arkadaşlar eskide taksinin çok iyi olduğunu. Yalnız Covid döneminden sonra taksi işinin tamamen kötüye gittiğini.
0: Ekonomik sebepler yani taksiciliği de etkiledi. Yani bir şeye baktığınızda aslında insanların ekonominin kötüye gittiğine baktığınızda insanlar genelde neyden kısıyor? İşte taksiye binmemeye başlıyor, restoranlara gitmemeye başlıyor. Sanırım bu durumu da siz hissediyorsunuz.
1: Aynen öyledir. Yani bu gidişatın kötü olmasının en büyük sebebi de odur zaten. Bir de bu öbür firmaların girişi taksiyi biraz bir hayli etkilemiş.
0: Peki pek çok kişi biniyor taksinize farklı kültürlerden, farklı mesleklerden, farklı yolculuk hedefleriyle. Yaşadığınız bir ilginç olay var mı?
1: Evet, ben bundan bir hafta önce havaalanına bir bayan götürdüm. Breslau-Plast'tan. Bayan 23 yılında bizim Kahramanmaraş Pazarcık'ta başlayan depremde aktif olarak görev yapmış. Ki uzun zamanda kalmış. Yani Hatay'a gitmiş, bizim Maraş'a, Gaziantep. Bu bölgeleri epey yardım amaçlı gitmiş, çalışmış. İnsanlara destek vermiş. Bu beni çok mutlu etti. Hamburg'da kalan bir bayandı. Ve bu gerçekten beni çok etkilemişti.
0: Yani tanımadığınız bir insan sizin hayatınıza dokunmuş, yakınlarınızın hayatına dokunmuş.
1: Aynen, yani de. Benim tamamen bir de benim çevreme, yani o benim o Pazarcık bölgesine gelmiş. O bölgede insanlara gerçekten çok yardım etmiş. Bu benim çok ilgimi çekmişti, çok da hoşuma gitmişti. Bayana kendi kartımı verdim, dedim senden rica ediyorum. Bir daha Köln'e geldiğin zaman sen benim misafirimsin. Başım gözüm üstünde, senin yerin var. İnerken o da yani o günleri görerek hüzünlendi, arabadan indi gitti ve bu beni çok etkilemişti.
0: Yani sizin ortak bir hikayeniz olmuş, size dokunmuş onun hikayesi, farklı bir ilginç bir olay yaşamışsınız taksi koltuğunda. Şimdi taksi aynasından da bakınca Almanya'daki değişimi sık sık konuştuk, dile getirdik burada. Sizin geldiğiniz 90'lar Almanya'sıyla bugünkü Almanya arasında nasıl farklar var?
1: Yani o zamanki cennet Almanya'ydı. Şu anda cennet Almanya'yı maalesef kaybediyoruz diyebilirim. Yani. Eski Almanya değil.
0: Yani o zaman cennet şimdi acı vatana mı dönüştü?
1: Yani biraz acı vatana doğru gidiyor. Ha şimdi dünyanın her yerinde bir kriz var. Bir tek Almanya'da değildir bu. Bu doğal olan bir şeydir. Ha, yani ekonomiyi her zaman toparlayabilir. Dünyanın neresi olursa olsun. Ama toplumsal çürümeyi önlemek çok zordur. Önemli olan bunun önüne geçmektir. Şu anda insanlar seninle şunun pazarlığını yapabiliyor. Yani bana 2 euro aşağı indirebilir misin? 3 euro aşağı indirebilir misin? Ya da 5 euronun pazarlığını yapabiliyor. Ha, bu da nedir? Ekonomik krizin getirdiği sorumluluktur.
0: Peki taksiye binmek artık lüks mü? Ne kadar, kaç eurodan açılıyor mesela taksimetre?
1: Ya taksimetre 4.90'dan açılır. Yani Köln'de öyledir ama Köln dışında bilmiyorum. 4.90'da açılır. Şu anda herhalde duyduğum kadarıyla 6. ayın birinde biraz yükselme ihtimali varmış. Ha ne kadar yükselecek o konuda malumatım yok, bilgim de yok. Lakin ekonomi yani insanların gerçekten ekonomi bir kriz yaşadığını görebiliyoruz.
0: Siz az önce de dediniz aslında burası artık benim vatanım oldu diye ama imkanım olsa da çoktan köyüme dönerim diyenlerdensiniz sanırım. Beni Almanya'ya bağlayan hiçbir şey yok diye de duygularınızı bizimle paylaştınız. Neden köyünüze özlem duyuyorsunuz?
1: Ben yıllardır 13 yaşından bu yana genelde şehirlerde yaşadım. Artık beton yığınlarının arasında yaşamak insana bazen ağır geliyor. Belli yaşa geldiğin zaman zor geliyor. O yüzden köyde yaşamayı biraz tercih ederim. Yani köy hayatı biraz daha sakin. Kalabalık yok. Araba sesi yok. Egzoz kokusu yok. Yani doğal olan bir şeyi görmeye artık insanın ihtiyaç duyuyor. Ve bu da artık benim yani en büyük hedeflerimden bir tanesidir.
0: Yani sakinliği, huzur arıyorsunuz tekrar.
1: Aynen öyle.
0: Peki 2006 yılında Alman vatandaşı oldunuz. Almanya'da güzel anılarınız hiç olmadı mı? Ya da sizi çok burada tutacak bir gerekçe, bir sebep yok mu?
1: Çok. Ben Almanya'yı çok seviyorum. Burası her şeyden önce, yani şu anda benim vatanımdır. Yani Almanya'da benim zaten bir sorunum yok. Ki gerçekten ben Alman devletinde, Allah bin kere razı olsun, bizi buraya kabul etti. Biz burada yaşıyoruz yıllardır. Herhangi bir sorunum da olmadı. Yani gerçekten Almanya benim vatanımdır. Hani bunu yüzeysel söylemem. Ha, belli yaştan sonra da artık her taraf seni sıkıyor. Ha, ne istersin? Biraz sakinlik istiyorsun. Yalnızlık istiyorsun. Ha, bu da nedir? Ben düşünüyorum yani bu çerçevede en doğru yer benim köyümdür.
0: Ne zaman peki dönüş planı?
1: Ya büyük bir ihtimal burada emekli olduğum zaman dönerim.
0: Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz?
1: Bir 3 senem daha var.
0: Yani 3 sene sonra yavaş yavaş artık dönüş yoluna doğru geçeceksiniz.
1: Aynen.
0: Peki biraz da köyünüzden bahsedelim. Pazarcık ilçesinin Akdemir Köyü veya bölge halkı arasında daha çok kullanılan diğer ismiyle Elif Ana Köyü. Manevi değeri çok, manevi derinliği çok yüksek bir yer. Siz anlatmak ister misiniz neden Elif Ana deniyor?
1: Elif Ana ermiş bir kadındır. Yani yaşlı, gözleri görmeyen biriydi. Allah rahmet etsin. Uzun yıllar önce rahmetlik oldu. Elif Ana herkese merhem olan bir insandı. Yani derdi olan, sıkıntısı olan, rahatsızlığı olan, çocuğu olmayan, böyle insanlara genelde Allah yardımcın olur, yolun açıktır, her şey güzel olur derdi. Ha illa şu olacak diye değil yani, öyle bir deyimi olmazdı. Ve çok insanın çocuğu oldu, çok insana merhem oldu, rahatsız olan insanlara gerçekten melhem oldu. O yüzden Elif Ana çok değerli bir insandı. Filmi de var Elif Ana'nın. Yani Elif Ana adına film de çevrildi.
0: Yani bayağı bilinen bir isim, bilinen bir isim.
1: Tabii ki. Yani Türkiye çapında genelde herkes biliyor. Özellikle de Alevi kesimi çok iyi biliyor. O yüzden bizim köye gelen çok değerli insanlar da vardı zamanında, ki halen vardı.
0: Onlardan birileri de Mahsuni Şerif, Arif Sağ, bunlar gibi birçok isim de ünlü isim, oralara uğrak noktası olmuş, o topraklarda büyümüş birisi olarak siz. Gurbetteki Ali Onglu'nun ruhunu nasıl besliyor onlar?
1: Ya o bizim yaşam kaynağımızdır. Yani bizim kültürümüzde bir felsefe yaratmış. Ki Elif Anasız kimse kolay kolay... Elif Ana kötü, kimse kötü bir şey düşünemez. Biz Elif Ana'yı seviyoruz. Her ölüm yıl dönümünde insanlar genelde gelirler. Yani bizim Kahramanmaraş'ın valisi, kaymakamı, belediye başkanı, Gaziantep'in, bizim pazarcığın, Yani her yörede insan, Adıyaman'da, hı hı, her yerde görürler. Ve bu da onur verici, bu da gurur verici bir şeydir.
0: Peki siz en son köyünüze ne zaman gittiniz?
1: Ben 2023 yılında gittim. Hı hı. Annem babam rahmetlik olduğunda. Hı hı. Allah nasip ederse ayın 9. ayın 5'ine tekrar biletimi aldım. Gene bir köyüme gideceğim. Geçen sene oğlumun düğünü yaptığım için o yüzden gitmemiştim.
0: Burada kaldınız.
1: Evet, ama bu sene gideceğim yani.
0: Çocuklarınız da Almanya'da değil mi artık? Onların böyle bir hayatı, planı var mı? Ya da hiç gitmek istiyor mu onlar Türkiye'ye?
1: Yok yani şimdi ben küçük oğlana bir gün bir şey sormuştum. Dedim oğlum ata toprağını unutmayın. Yani biz ata toprağıdır. Biz orada doğduk, orada büyüdük. Onun için ata toprağını unutmayın. Küçük oğlan dedi, baba dedi, biz de burada doğduk büyüdük dedi. Bizim de ata toprağımız burasıdır. Yani düşün, çocuğun söylediği de biraz mantıklıdır. Çocuklar buranın vatandaşıdır. Burada doğdular, okullarını burada yaptılar. Onun için yani pek sanmıyorum. Genç neslin Kahramanmaraş ya da pazar gibi bir yere gideceğini pek düşünmüyorum.
0: Peki bu sene 61 yaşınıza basıyorsunuz siz. Şu anda emeklilik bekleyen birisiniz 3 sene sonra. Emeklilik sizin için sadece işin bitmesi mi, yoksa gerçek özgürlüğe ya da köye dönüşe atılan bir adım mı?
1: Yok yani özgürlükten çok köyüme atılan bir adım olarak düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimal ömrümü orada geçirmeyi düşünüyorum. Köyüm güzeldir. Ben köyümü seviyorum.
0: Ama yine buraya da gelir gidersiniz.
1: Tabii ki gelirim. Burası benim yani şimdi vatanımdır. Ben Almanya'sız olmaz yani. Hani nereye gidersen git, dönüp dolaşacağın yer burasıdır. Hani bizim eskilerin deyimine göre söyleyeyim. Onun için nereye gidersen git, Almanya olmadan olmaz. Ben seviyorum. Almanya'yı da seviyorum.
0: İyi köyümü ki geldim de seviyorum. Diyor musunuz?
1: İyi ki geldim. Gerçekten Almanya'ya iyi ki geldim.
0: Neden?
1: Almanya güzel bir yerdir.
0: Sizin hayatınızı değiştirdi mi?
1: Ya hayatı yani iyi tarafları da var, kötü yanları da oldu. Yani bunlar bir tarafa bırakılır. Ama Almanya'daki sistem, düzen, otorite dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.
0: Yani size sahip çıktığı için o vefayı da hiçbir zaman bırakmak istemiyorsunuz.
1: Yok, suistimal edemezsiniz, onu göz ardı edemezsiniz. Ki Almanya o konuda gerçekten çok değerli bir ülkedir.
0: Peki bugün radyo başında sizi dinleyen ve tıpkı sizin gibi her şey üstüme üstüme geliyor diyen göçmen dostlarımıza bir yol yorgunu veya hayat tecrübesi olarak ne söylemek istersiniz?
1: Söyleyeceğim tek bir şey olur. İnsanoğlu birini sevmesi lazım. Çünkü Allah'ın yarattığı en değerli varlık kuldur. Kulların insanların birine kötü davranması ya da olumsuz davranması ya da hep negatifle gitmesi çok mantıklı değildir. Ölümlü bir dünyadır. İnsanların birine keletlenmesi lazım. Birine sayması lazım. Sevmesi lazım. Çünkü cenneti de yaşarsın, cehennemi de yaşarsın. İyisini yaşarsan cennettesin, kötüsünü yaşarsan cehennemdesin. Onun için toplumsal olarak insanların birine saygılı, saygı, sevgi çerçevesinde hareket etmesi en güzelidir.
0: 30'lu yaşlarında Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya siyasi sığınmacı olarak gelen, şimdi de taksi şoförü olarak çalışan Ali Onglu konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için.
0: Bizden birinin bu bölümünde konuğumuz taksi şoförü Ali Onglu oldu. Kendisiyle Almanya'ya göç hikayesini, burada geçen yıllarını konuştuk. Ali Onglu'nun hikayesi belki de bu ülkede yaşayan pek çok insanın kendinden bir parça bulduğu bir hikaye. Sıfırdan başlamanın ne demek olduğunu, zorlukların insanı nasıl şekillendirdiğini, mücadele etmenin önemini kendisinden dinledik. Bizden biri köşemizde hayatıyla, yaptıklarıyla, göç hikayesiyle bizlere ilham veren, gençlere örnek olan isimlere yer veriyoruz. Siz de bu ve bunun gibi ilginizi çekebilecek ve hayatın her alanında sizi ilgilendirecek konuları başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Ayrıca Kozmo Türkçe'nin 170 bine yakın abonesi olan Facebook hesabını da takip etmeyi unutmayın. Her daim güncel kalmak için içeriklerimize oradan göz atabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Eren Mahir Gençer. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.